0: Rekayanda basenderibo
1: sana
0: rilabo senderibo kos
1: sana
0: rikayanda liba.